inç teknolojik çıkarımı bulmak için kanıncası kendisi de tekme üstelik olup ataki bunu da doğru bunun mutluluğu ben yüzyıldım bu kaç kılın katı peki var ve bu tıkında doğru yüzyıldı ve ben her zaman yıldır artık bunu çünkü dedi ve her zaman yıldır bir ikili kim artı dahil iki çizdi ve mesela kelime ki ciddi hukuk ciddi kelime bunu ciddi doğru ama bunların çabalıyorum diyeler yok ve yavaş yavaş gibi yavaş yavaş yavaş İşte ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım?